0: Govast.
1: Zehçer minçev hissun tokos vegeyum. Ayo ayo, duk çiştës e sik. Minçev hunisi e rësuna, minçev hissun tokos zehç vegeyum 5000 franki hamar. Maj ramasnere vega ketem. Vega, kahujki ev teknikai amenamec tance hajestanum.
0: Govazdi hamar zangaharel 011 540 840.